ateşi mi nerede? Karamaliyat da gelip ki mazına aşı kurdu kurdistan era. Uşme forte nu. Esi kut vizyana nu da. Demek şunu dedişim. Gerekem geller.

Gelik hudar, gelik azadi khaz. Da helbest u da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi u yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihar vipirsin, lewd naba zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

Oy evina dilemin Ronia çavimin Mündiriya tekünde Kes kuy soru deramın

0: rouge, l'ombre rouge. Mon donne.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Allah Allah. Allah Allah.
1: Selamun aleyküm abi.
2: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Yorulsun.
2: Bekri.
1: Efendim.
2: Tayyarı. Kule plaza akım kapıca iki akı sisi. Bela kıda hakkı çay koş bu kirmiyete çöpki. Haydi kirem haydi.
3: La bela kirirani ma hakkı. Kalesi ve gıhı gıhı.
2: La ya kirimi la. Çayeli adına, gayrı çayeli adıkum. Ente zhukha, şuf şunur.

0: Bonjour, mon rouge. Mon bonheur.
1: Babadan
2: önce müstahmin isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

Ey evina dilê min, roniya çavê min, min diriya te gülê, kes ku sur deram.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo eleve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge sere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyan şare ve hamayı. Suret etel ya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrin be çenti.

evin adilimin, Ronia çavimin. Min biriya tekirli, kes kuş soru deramın.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçük e fenani nükredü kevo ele veteni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama etü serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane peyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşan şare ve hamaye. Suret etel ya mı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrin be çente.

Gözüm alem harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kamet jireyhana hafif, ve ren ezim alem harap.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu biryara wana mezin behesta evine wan u giridana wan birribertiye u gelekhara.

Müthiş mi nerede? Karamaniye de gelip ki mazına aş. Kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet jireyhana hafif, veyran ezim alem harap.

0: Rouge, rouge. Ne oldu anne?
1: Deli mi oldu lan erkek bandı?
2: Erkek gibi konuş oğlum.
0: Baba lan önce müslahım isterim.
2: Rabo! Oğlun oldu!
0: Ne?
2: Oğlun oldu!

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Yoğunsun.
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kırıp da sakın kapıcayın ki hafı sizi. Bela kıda hafı çay hoş bu kırıp da çöpki. Haydi kırıp haydi.
2: La bela kırıp haydi ma hafı çay. Kırıp da gıhı gıhı.
3: La ya kırıp ile. Çay ile adına. Gher çay ile adıkum. Ete zhukha. Şuf şunur.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbuku te peşyal şare ve hamayı. Surete teliyamı kalışine hine bu nesru sermayı. Sed yek saat emrim ve çenteyi.